Bye.

0: To him belongs the kingdom of the heavens and the earth, and unto him all matters are returned. He makes the night to enter into the day, and makes the day to enter into the night. He knows the thoughts within the breasts.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
2: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili. Ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir. Ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği sevgili. Annen olmadı senin, baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan, sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l Bedru aleyna. Yesrib'de olay var, Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Kamu spotu.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın.
2: Korunan damla geleceğimizdir.

yüzün mehi idi. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in peygamberimize duyduğu aşkın mührü gibidir adeta. Aşkını fetihle, yaptırdığı eserlerle ve nat-ı şeriflerle taçlandıran bir cihan padişahıdır Fatih.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizi

0: ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

FM. Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Esma-ül-Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül-Nebi programı başlıyor.
1: Esma-ül-Nebi Muhammed. Merhaba sevgili dinleyiciler. Esma-ül-Nebi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek isimleri demek. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de, diğer mukaddes kitaplarda ve hadis-i şeriflerde geçen, mübarek ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullandığı, dini ve edebi eserlerde onu vasfetmek için zikredilmiş, derlenmiş isim ve sıfatlarına verilen genel bir kavram. İsimler genellikle iki grupta değerlendirilir. Bunlar bir yönden özel isim ismi has, cins isim ismi cins diye, bir başka bakımdan da zat ismi ve sıfat ismi diye ikiye ayrılırlar. Bu tür bir ayrım, Cenab-ı Hakk'ın ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adlarını anlatabilmek için bir ölçü oluşturmakta, bilhassa tekil olarak isimden değil de çoğul olarak isimlerinden bahsetmenin inceliğini kavramaya yardımcı olmaktadır. Arapçada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adı Nebi veya Resulullah sıfatıyla ifade edilmiştir. Hürmet ifadesi olarak da daima hemen arkasından olmak üzere sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhisselam denmektedir. Türkçede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifi yerine pek çok sıfat isim bulunmaktadır. Fahri Alem, Fahri Kainat, Seyyid-i Kainat, Hace-i Kainat, Seyyidül Mürselin, Server-i Enbiya, Resul-ü Kibriya, Resul-i Ekrem, Peygamber-i Ekber, Risalet Meyap, Risalet Penah, Zat-ı Risalet bunlardan birkaçı. Saygı ifadesi olarak ya bu sıfatların başına Hazret kelimesi ya da sıfatın sonuna Efendimiz ifadesi getirilir. Hazreti Peygamber veya Peygamber Efendimiz gibi. Bu ifadelerin tümü Peygamber Efendimiz'e hürmet ve saygı tabirlerinin en güzel ve sade şekilde ifadelendirilmiş halleridir. Sevgili Akra dinleyenleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadis-i şeriflerde çeşitli isimlerle anılmıştır. Ebu Musa el-Eşari'den nakledilen hadiste şöyle buyurmuş Resul-i Ekrem Efendimiz kendi isimleriyle ilgili: "Ben Muhammed'im, Ahmed'im, Mukaffi'yim, Haşir'im, Tevbe'nin peygamberiyim ve rahmetin peygamberiyim."

Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alışılmış kelimelerle anlatılmamış, onu anlatmak için adeta özel kelimeler kullanılmıştır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin topluca verildiği Esma-i Hüsna tarzındaki menzumelere benzer şekilde Fahri Kainat Efendimizin dini kültürde yer alan isimlerinin menzum veya mensur müstakil eserler halinde toplanması da bir gelenek olmuştur. Allah'a muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet, Allah'a muhabbet, ona itaat, Allah'a itaat, ona isyan, Allah'a isyan sadedindedir.

Sevgili dinleyenler, programımızda sizlere Esma-ül Nebilerden ilkini oluşturan Muhammed ismi şerifini açıklayacağız. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de hep bu isimle anılmıştır. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed ancak bir peygamberdir. Muhammed sizden birinizin babası değildir. Ve Muhammed'e indirilene iman etmektedirler gibi. Onun İsa Aleyhisselam diliyle geleceği müjdelenen peygamber olarak İncil'de geçen adı Ahmet'tir. Gönderildikten sonra kendisine verilen isimse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ayeti kerimelerde de görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zat ismi Muhammed ismi şerifidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ona izafe edilen diğer isimlerin hepsi sıfat isimleridir. İslam alimleri gerek Kur'an-ı Kerim'i gerek hadis-i şerifleri taramak suretiyle Efendimiz hakkında söylenen ifadeleri birer sıfat ismi olarak toplayıp şerh etmişlerdir. Muhammed ismi şerifi dünya tarihinde ilk defa Peygamber Efendimizin adı olarak kullanılmıştır. Muhammed, methi sena olunan, övülmüş kimse demektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizin en meşhur ve en mübarek ismidir.

Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğduğunda dedesi Abdülmuttalip tarafından bu doğumun şerefine bir ziyafet verilmişti. Davetliler yemekten sonra çocuğa ne ad verileceğini sorduklarında Abdülmuttalip, Muhammed diyeceğim. Dilerim ki gökte Allah, yeryüzünde de mahlukatı onu hayırla yad etsinler demiş ve dileği tamamıyla tahakkuk etmiştir. Büyüklere ismiyle hitap etmemek, onları adıyla değil de hürmet ifade eden bir sıfatla anmak bir edep kuralıdır. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin edepli çevresi kendilerine ismiyle değil daima ya Resulullah diye hitap ede gelmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e adıyla ya Muhammed şeklinde hitap edenlerse bedevilerdir. Huzur-u Nebevi'de bu gibi hitapları duyan sahabe-i kiram radıyallahu anh son derece üzülürler. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi edepsizliğe hiç tahammülü olmayanlar öfkeyle tepki gösterirlerdi. Muhammed önce Mehmed'e sonra da Mehmed'e çevrilmiştir. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adını tahrif değil, bilakis yolda, sokakta ve uygun düşmeyen yerlerde ismi şerife karşı gerekli edep tavrının ihlaline karşı alınmış bir çaredir. Müslümanlar tarafından her fırsatta söylenen kelime-i tevhid, Allah lafzayı celali ile Muhammed ismi şerefini birlikte ihtiva etmektedir. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Her namazda selamdan önce okunan kelime-i şehadette her iki kutsal isim birlikte geçmektedir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. 15 asırdır her Allah'ın günü fasılasız 5 defa okunan ezan-ı Muhammedi ile insanlar ibadete çift isimli davetiyle çağrılmaktadır. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Onun vasıflarını anlatanlar ne kadar yücelseler de yüceliği imkan ölçüsünün üzerindedir. Onun vasfını tarif edenler onun vasıflarını tam anlamıyla ifade edemez. Onu ancak ve sadece Allah Teala Hazretleri vasfeder ve etmiştir. Allah'ım, ona, al ve ashabına kıyamete kadar salat ve selam olsun.''

0: Esma-ül Nebi bize Peygamber Efendimizin vasıflarını ve sıfatlarını anlatır. Tanıdıkça ve öğrendikçe sevgimiz artar. Esma-ül Nebi programı sona erdi.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
2: Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı. Güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir. Her yanı bir başka güzel. Hasretle inleyen her aşık ancak sende serinler. Ey sabah rüzgarı, bir gün düşerse yolun semt-i harameyne, selamımı ulaştır cennet bahçesindeki Nebi-i Muhterem'e.

0: Metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gökçenin nasipsizleri bilemediler alemlere rahmet olanın kıymetini. Reva gördüler her türlü eza ve cefayı ona ve ona inananlara. Ama sözü vardı her şeyin sahibinin, dinini her zaman ve kıyamete kadar koruyacağını. Müşrikler istemese de dini mübini İslam'ı yaşamak ve hakkıyla Allah'a kul olabilmek üzere terk etti yüce Resulü ve ashabı, malını, bir ömür geçirdiği ana vatanını. Düştü yollara Yesrib'e doğru, başladı kutsal yolculuğu, hicret. Ancak Medine'de onu dört gözle bekleyen ensar vardı. Bir de biz görsek o yüce Resulü dünya gözüyle diyorlar. Adeta zaman durmuş, vakit geçmiyor gibiydi sanki. Ve geldi beklenen haber, yaklaştı Kuba'ya diyor. Artık girmez oldular evlerine Medineliler. Kızlar ve gençler onun için bir de şiir bestelemişlerdi. Kimileri ilk gören ben olayım diye çıkmışlardı hurma ağaçlarına. Derin bir sessizlik, gözler ufukta, veda tepelerinde. Bir de ne görsünler? Kusvanın üzerinde adeta bir ay parçası. Sevinçten başladılar, fışkırarak, hep bir ağızdan okumaya.

hüzün, güneş zeval vaktinden kayması zamanıyla gecenin kararmasına kadar olan zaman içinde bulunan öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerinde

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyere duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم Kıymetli Müslümanlar, Cuma'mız mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu mübarek günde rızasına uygun ameller yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Amellerimizi dergah hizmetinde en güzel şekilde makbul eylesin. Kıymetli müminler, hepimizin malum olduğu üzere dünyaya geliş gayemiz Allah'a kulluktur. Allah'a ibadettir. Mükellef olduğumuz andan itibaren ölüm bize gelinceye kadar hem bedenimizle, hem malımızla, hem kalbimizle, hem dilimizle Allah'a kulluğumuzu ortaya koymak Cenab-ı Hakk'ın bizleri dünyaya gönderiliş gayesidir. İbadetleri, bazı ibadetler vardır ki bunları bedenle yaparız. Bedenimizin bir şükrü olarak eda ederiz. Bazı ibadetler vardır ki hem beden hem de mal ile yaptığımız ibadetlerdir. Bazı ibadetler de vardır ki sadece malımızla bunları eda etmemizi Cenab-ı Hak bizlerden ister. Malla yapmış olduğumuz ibadetlerimizden bir tanesi de yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda eda edeceğimiz kurbanlarımızdır. Kıymetli kardeşlerim, her bir ibadetin kendine has özellikleri var. Her bir ibadetin edasının özel şartları var. Her bir ibadetin mükellef olmanın da özel şartları var. Mali ibadetlerle mükellef olmanın da bedeni ibadetlerden farklı olarak bir takım şartları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunların en başında herhangi bir Müslümanın mali bir ibadetle zekat gibi, fıtır sadakası gibi, kurban gibi mali bir ibadetle mükellef olmasının diğer şartlar yanında mali bir takım imkanlara sahip olması gerektiğini de hepimiz biliyoruz. İkinci olarak mali ibadetler bir takım hikmetler yanında ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderme, toplumda kardeşliği tesis etme, zengin fakir arasındaki ayrımı giderme gibi bazı hikmetler, bazı faydalar da barındırdığından dolayı vekaleten yapılması da mümkün olan ibadetlerdir. Kıymetli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kurban ibadetiyle ilgili çok önemli bir vasfa dikkatlerimizi çekiyor. Bütün ibadetlerde olan, kurban ibadetinde de olması gereken, ibadeti Allah katında değerli kılan, bizler için de karşılığını mükafat olarak alabilmemizin ön şartı olan bir şeyi bizlere hatırlatıyor. İbadetin ihlasla, samimiyetle ve takva ile yapılması. Bütün ibadetlerde olmazsa olmazdır bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّا نَوَى Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir ve herkese de ancak ve ancak niyet ettiğinin karşılığı verilecektir buyurmak suretiyle ibadette ihlasın, samimiyetin, takva ile yapılmış olmasının Allah katında kabul açısından son derece önemli olduğunu bizlere hatırlatıyor. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban ibadetiyle ilgili Allah'ım benim namazım, ibadetlerim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir
der ve bu konuda bize örneklik ederdi. Başka ibadetlerde de ihlas ve samimiyeti ortaya koymak üzere niyet ederken, ibadeti eda ederken takvamızla, ihlasımızla, samimiyetimizle bunu yapalım ve asla bizim ihlasımıza şüphe karışmasın diye bizden özel dualar beklenir. Özel niyet istenir. Allah için yaptığımıza dair. Hac yaparken, hacca giderken telbiye getiririz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Hacda umrede. Buyur Allah'ım buyur. Sen istediğin, senin rızan için ben buraya geldim. Benim gayem, hedefim Allah'a ibadettir. Başka bir gayem, hedefim yok diyoruz. Tavafa başlarken Allahümme imanen bike. Allah'ım sana iman ettiğim için ben bu ibadeti eda ediyorum diyoruz. Kurban ibadetiyle ilgili olarak da benim namazım, ibadetim, ölümüm ve hayatım alemlerin Rabbi olan Allah içindir demeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim ihlas ve samimiyetimize, takvamıza katkı sunacak bir dua, bir ifade olarak söylüyor ve bize bu konuda örneklik ediyor. Kıymetli müminler, kurban her ne kadar şekilsel bir ibadet olsa da, şekli bir takım şartlar olsa da bu ayet-i kerime bize kurbanın şekli yanında bir özünün de olduğunu ifade ediyor. Bir özü olması gerektiğini ve bu özün de takva olması gerektiğini haber veriyor. Bundan dolayı لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا o kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan yalnızca sizin takvanızdır buyurmak suretiyle ne kesersek keselim, ne kadara mal edersek edelim takva ile kestikten sonra Cenab-ı Hakk'ın bizler için bunu kabul edeceği ve bizim için mükafat sebebi olacağını bu ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kurbanın tarihine baktığımız zaman kıymetli müminler, kurbanın tarihine baktığımız zaman bütün dinlerde kurban ibadetinin olduğunu yine Kur'an bizlere haber veriyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ayeti kerimesiyle biz her ümmet için kurban ibadetini meşru kıldık. Her ümmete kurbanı meşru kıldık, bir ibadet olarak onlara yükledik ayeti kerimesi. Sadece İslam ümmetine değil, İslam ümmetinden önce diğer milletlerde, diğer ümmetlerde de kurban ibadetinin var olduğunu, mali ibadetlerden biri olduğunu bu ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman geçmişten bizlere bazı kurban örnekleri sunduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki insanlık tarihinde ilk kurban Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun Allah'a sunmuş oldukları kurbandır. Her ne kadar Kur'an'da isimleri yer almasa da Adem'in iki oğlu şeklinde geçmiş olsa da biz bunların isimlerinin Habil ve Kabil olduğunu biliyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil'in Allah'a sunmuş oldukları kurban neticesinde Cenab-ı Hakk'ın sadece Habil'in kurbanını kabul ettiğini, Kabil'in kurbanını ise kabul etmediğini yine Kur'an bize haber veriyor. Burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kurbanın eti ve kanı Allah'a ulaşmaz, Allah'a ulaşacak sizin takvanızdır buyururken Hac suresinde Habil ve Kabil olayında onların kurbanlarının kabul edilip edilmemesiyle ilgili olarak da Allah sadece müttakilerden kabul eder ifadesi Kur'an'da yer alıyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yapmış olduğumuz ibadet ister bedeni olsun, ister mali olsun, ister hem bedenle hem malla yapmış olduğumuz ibadet olsun, ibadetin kabulünün ön şartı olmazsa olması takva ile yapılıyor olmasıdır. İhlas ve samimiyetle yapılıyor olmasıdır. Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadete herhangi bir şek, şüphe, riya karıştırmadan Allah bizden bu ibadeti istedi. Allah bu ibadete bir takım hikmetler yükledi. Bu ibadetin bireysel, toplumsal olarak pek çok faydası var. Ben buna inanıyorum. İnandığım için de Allah'a kulluğumu göstermek adına bu ibadeti yapıyorum demek
ibadeti takva ile yapmaktır. Ve takva ile yapmak ibadetin Allah katında kabulünün de ön şartıdır ve garantisidir. İşte Adem'in iki oğlu olarak ifade edilen ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sadece malının en iyisini seçmekle kalmayıp ihlasla, samimiyetle malını Allah'a feda ettiğini göstermek suretiyle kurbanını Cenab-ı Hakk'a sunan Habil'in kurbanını kabul ettiğini, ancak Kabil'in kurbanını kabul etmediğini ayet-i kerime bizlere haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kurban ibadetine verilen örneklerden bir diğeri de hepimizin bildiği gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemesi olayıdır. Malum olduğu üzere Hazreti İbrahim'in uzun yıllar çocuğu olmamıştı. Ve Cenab-ı Hak'tan salihlerden olacak bir evlat kendisine lütfetmesini, ihsan etmesini istedi. Bu yönde dualar etti. Cenab-ı Hakk'a biz ona bir evlat müjdeledik buyuruyor. Hazreti İsmail'i Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı müjdeliyor. Habil olayına baktığımız zaman kendisine en sevimli olan malı Allah'a sunmak suretiyle ibadeti kabul görmüştü. Burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam olayında Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'den canını değil, malını değil, kendisine en sevgili olan, kendisi için dua ettiği, Cenab-ı Hakk'ın da lütfettiği, ihsan ettiği Hazreti İsmail'i kurban etmesini Cenab-ı Hak kendisinden istiyor. Ve büyük bir itaatle, tereddüt etmeden gördüğü rüya üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'e seni kurban ettiğimi görüyorum. Bu konuda ne dersin? Görüşün nedir diye sorduğunda İsmail Aleyhisselam'ın vermiş olduğu cevap: ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. Şüphesiz ki beni sabredenlerden göreceksin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın emrine itaati ve bu emir karşısında Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti. Ve işte bu Kur'an-ı Kerim Habil ve Kabil olayı ile ilgili anlatmış olduğu kurbanı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmekle emrolunması, bu emre itaati ve İsmail Aleyhisselam'ın da teslimiyetini bizlere göstermek suretiyle kurban ibadetinin önemini vurguluyor. Burada önemli bir nokta: böyle bir emir var, itaat var, teslimiyet var, ancak neticede kurban etme yok. Cenab-ı Hak çünkü sen rüyanı gerçekleştirdin dedi ve İsmail'e bedel olarak bir kurbanlık gönderdi. Kurbanlığı kesmesini İbrahim Aleyhisselam'dan istedi. Bunu emretti. Dolayısıyla burada kıymetli müminler, burada gördüğümüz sadece İbrahim Aleyhisselam'ın itaati ve teslimiyeti bu konuda örnek olmak için bize yetti. İsmail'in kurban olmasına gerek yoktu. Biz öyle ibadetler var ki, öyle düşünceler, niyetler var ki kişiye sadece kalbinden geçirmekle, iyi niyetle, teslimiyetle, ihlasla, samimiyetle, takva sahibi olduğunu göstermekle bile derece kazandıran ibadetler var. Öyle de ibadetler var ki eğer bunlardan boşsa, samimiyetle yapılmıyorsa, samimiyete başka duygular karıştırılabiliyorsa, onun da Allah katında hiçbir değerinin olmayacağını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin innemel amalu bin niyyat ve innema likulli imri'in ma neva, şüphesiz ki ameller niyetlere göredir ve herkese de ancak niyetinin karşılığı vardır hadisi şerifiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu durumu haber veriyor. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadetiyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemesi üzerine kendisine kurban ibadeti sorulduğu zaman ashabına vermiş olduğu cevap: kurban ibadeti atanız babanız olan İbrahim'in sünnetidir şeklinde olmuştur. Her ne kadar İslam'da ayrıca meşru kılınmış bir ibadet olsa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti İbrahim'in sünnet olarak bunu vasfetmesi
Hazreti İbrahim'de görmüş olduğumuz itaat ve teslimiyetin kurbanları keserken, bu ibadeti eda ederken bizde de olması gerektiğine işaret etmektedir. Kıymetli müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılından itibaren Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra hicretin ikinci yılıyla birlikte kurban kesmeye başlamış ve ömrünün sonuna kadar da bu ibadeti devam ettirmiş. Sözüyle bizlere örnek olduğu gibi fiiliyle de kurban kesme noktasında bizlere örneklik etmiştir. Sadece örneklik etmekte kalmamış, kurban ibadetinin önemine dikkatlerimizi çekmiştir. Kurban bayramı gününde hiçbir mümin kurban kesmekten daha faziletli bir amel yapamaz. Hadis-i şerifi bizim o gün Allah için yapacağımız en faziletli, en kıymetli amelin kurban kesmek olduğunu bizlere bildiriyor. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman kendisine sorulan sorulara Allah katında en makbul, en faziletli amel hangisidir şeklinde sorulan sorulara farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Vaktinde namaz kılmak, anne babaya itaat etmek, Allah yolunda cihad etmek gibi farklı sahabelerin sormuş olduğu sorulara farklı cevaplar veriyor. Ancak kurban bayramı kurban için tahsis edilmiş bir gün. O gün kurban ibadetini yerine getirmekten, kurban olacak bir hayvanı Allah için boğazlamaktan daha faziletli bir amel Allah katında yoktur. Bu aslında kıymetli kardeşlerim, bir noktaya da dikkatimizi çekiyor. Cenab-ı Hak kurban ibadetini meşru kıldı. Bizden önceki bütün ümmetlere meşru kıldığı gibi kurban ibadetini bizlere de meşru kıldı. Ve herhangi bir ibadet nasıl meşru kılınmışsa o şekilde yerine getirilmesi gerekir. Çünkü ibadetlerin bizim bildiğimiz bilmediğimiz pek çok hikmeti var. Bunu hepimiz biliyoruz. Kurban ibadetinin de kişinin kendisinden başlamak üzere, nefsinden başlamak üzere, toplumda içinde taşımış olduğu bir takım duygulara varıncaya kadar, ticaret hayatından birlik, beraberlik ve kardeşliği teşvik etmesine varıncaya kadar bilebildiğimiz, ifade edebildiğimiz pek çok hikmetler olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim bilebildiğimiz hikmetler. Ancak bunun ötesinde bizim bilemediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bildiği kurban ibadetini yerine getirmek suretiyle bu hikmetleri de yerine getirmiş olacağımız pek çok hikmetin olduğuna biz gönülden inanıyoruz. O bakımdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi kurban bayramı gününde de pek çok amel yapılabilir. Nafile namazlar kılınabilir. Sadaka verilebilir. Başka bize mükafat kazandıracak, Allah'ın rızasına bizlere ulaştıracak pek çok amel yapılabilir. Bununla birlikte kurban bayramı gününde bir müminin yapabileceği en faziletli amelin kurban kesmek olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Burada bu ifade şu açıdan çok önemli. Acaba biz kurban kesmeyip de kurbanın bedelini fakirlere tasadduk etsek daha faziletli bir amel yapmış olabilir miyiz? Zaman zaman sorulan, akla gelen sorulardan bir tanesi. Son yıllarda kurban ibadetinin vekaletle yerine getirilmesi noktasında bir artışın olması da bu soruyu daha fazla gündeme getiriyor ve sorulmasına sebep oluyor. Acaba bizler kurban kesmek yerine bir hayvanı Allah için boğazlamak yerine o hayvanın bedelini fakirlere ulaştırsak, tasadduk etsek aynı ecri mükafatı almış olur muyuz? Kurban mükellefiyetini yerine getirmiş olur muyuz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadesi kurban günlerinde bir mümin kurban kesmekten daha faziletli bir amel yapamaz ifadesi bunun önünde bir engeldir aslında. Bizden istenen kurban kesmek, bizim bildiğimiz bir takım faydaları, hikmetleri var. Hem kendimiz için, hem toplum için, hem İslam ümmeti için bir takım faydaları var. Ama bunun ötesinde daha büyük faydalar da olabilir. Bizim bilmediğimiz. Alimler İnsanın içerisinde var olan doğuştan getirmiş olduğu bir takım duygular vardır. Bu duyguları önlemek adına kurban ibadeti çok önemlidir dediklerini biliyoruz. Yine insanın doğuştan getirmiş olduğu bir cimrilik hastalığı vardır. Mal birikme duygusu vardır.
bu cimrilikten kurtulabilmek, nefsinin cimriliğinden kurtulabilmek, mal biriktirirken aynı zamanda kendisine sevimli gelen bir malı Allah için kurban edebilmek bizim bilebildiğimiz, sayabildiğimiz faydalardan. O yüzden kıymetli kardeşlerim, kurban olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Kurban ibadet olarak yapılması gereken bir ibadettir. Adet olarak değil, örf olarak değil, ibadet bilinciyle, ibadet olduğunu bilerek ve ibadetin şartlarına uyarak nasıl eda edilmesi gerekiyorsa o şekilde yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir müminin kurban günlerinde, kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha faziletli bir ameli yoktur ifadesi bu konuya dikkatimizi çekmekte. Diğer taraftan eğer kurban ibadetinden maksat sadece ve sadece ihtiyaç sahibi olanların ihtiyacını gidermek, fakirlerin ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak olsaydı, Cenab-ı Hakk'ın bizlere emretmiş olduğu bazen farz olarak, bazen nafile olarak, bazen vacip olarak yapmamızı istediği bir takım ibadetler var. Bunların miktarını artırabilirdi. Mesela zekat ibadeti ne mali bir ibadet. Biz malımızın belli bir kısmını belli şartları taşıyan kişilere vermekle memuruz. Emredilmişiz. Zekat ibadeti zorunlu olarak belli şartları taşıyan, zengin sayılan, dinen zengin sayılan Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadet. Eğer burada kurban ibadetiyle ilgili olarak da ibadetin gayesi ve hedefi, hikmeti sadece ve sadece fakirlerin ihtiyacını gidermek olsaydı ayrıca kurban ibadetine gerek olmazdı ki. Zaten zekat diye bir ibadet var. 40'ta bir vermemizi isteyen Cenab-ı Hak 20'de bir vermemizi isteyebilirdi. 10'da bir vermemizi, 5'te bir vermemizi ister ve dolayısıyla fakirlerin ihtiyacını bu şekilde daha da iyi giderebilirdi. Ancak bununla birlikte zekat var, sadakalar var, fıtır sadakası var, bununla birlikte kurban ibadeti de var. Bu bakımdan kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban bayramı günlerinde müminin yapacağı en faziletli, Allah katında en sevimli amel kurban kesmektir ifadesini bu anlamda düşünmek ve değerlendirmek durumundayız. Kıymetli kardeşlerim, kurban aslında kelime itibariyle yaklaşmak, yakın olmak demektir. İbadetlerimiz kurbet vasfı taşıyan amellerdir. Yani bir ibadet Allah'a yaklaştırıcı, Allah'ın istediği amellerden ise biz ona ibadet diyoruz. Ve bunlar da vasıf olarak yakın olma, Allah'a yaklaşma vasfı vardır. Kurban da kurban kesen kimseyi manen Allah'a yaklaştırdığından dolayı kurban ismini almıştır. Aslında kurban farklı şekilleri olan, her bir şeklin farklı bir ismi olan bir ibadettir. Bunların üst ismi olarak, şemsi ismi olarak biz hepsine birden kurban diyoruz ki biz ibadetimizle Allah'a yaklaşmış oluyoruz. Kurbanı Allah katında değerli kılan, az önce ifade ettiğim gibi takva süzgecinden geçmesi, ihlas, samimiyet süzgecinden geçmesi ve sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın bu ibadeti meşru kıldığından dolayı, Allah bizlerden malımızı feda etmemizi istediğinden dolayı yapabilmemizdir. Bu niyete, bu ihlasa bir şey karıştırdığımız zaman, bununla bağdaşmayacak, bu niyetle bağdaşmayacak bir şey karıştırdığımız zaman takva süzgecinden geçmesi ibadetin mümkün olmayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadetinin pek çok faydası var. Bireysel, toplumsal olarak pek çok faydası var. Ama biz bütün ibadetlerde olduğu gibi bu faydalarından dolayı değil, ibadeti ibadet olduğu bilinciyle yapıyoruz. Nasıl ki orucu Allah emrettiği için değil de diyet yapmak için tutsak bir anlamı olmuyorsa, namazı namaz için değil de egzersiz için yapsak bir anlamı olmuyorsa, kurbanı da ibadet bilinciyle de değil de farklı gayelerle, dünyalık farklı gayelerle yerine getirirsek, eda edersek, kurbanlarımızı bu niyette kesersek Allah katında hiçbir karşılığı olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Kurban ibadetiyle ilgili kurbanın önemi, fazileti hepimizce malum. Elimizden geldiğince özellikle toplumumuzda vacip olarak kabul edildiğinden dolayı imkanı olan, hatta imkanı olmadığı halde kesmeye çalışan pek çok kardeşimizin olduğunu biliyoruz. Ancak
kesilen kurbanın Allah katında makbul bir kurban olması için bir takım şartların da yerine gelmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Birincisi, kurban ancak kurbanlık olarak kesilecek hayvanlardan seçilmelidir. Bu birinci şart. İkincisi, her bir kurban, her bir küçükbaş kurban ancak bir kişi tarafından, her bir büyükbaş kurban da en fazla 7 kişi tarafından kurban olarak kesilebilir. Son yıllarda yine bir takım yanlış uygulamalar, iyi niyetle bile olsa, kıymetli kardeşlerim, kıymetli müminler, iyi niyetle bile olsa bir takım yanlış uygulamaların olduğunu görüyor ve şahit oluyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı, dinde meşru olmayan bir takım davranışların belki iyi niyetle, belki ibadet maksadıyla, belki kurban bayramı günlerinden bir nebze olsun istifade edebilmek amacıyla yapıldığını, ancak bunun dinde bir yerinin ve karşılığının olmadığını görüyoruz. Bu davranışlara ne diyoruz? Dinde olmayan, dinde olmadığı halde dinde varmış gibi gösterilen davranışlara bidat diyoruz ki, her bidat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle dalalettir, yoldan sapmadır, yanlış yolda gitmektir. Dolayısıyla ibadetler nasıl emredildiyse, nasıl meşru kılındıysa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından nasıl gösterildi ve öğretildiyse o şekilde yapmak bizim Cenab-ı Hakk'a karşı borcumuzdur. İbadetler akılla kavranabilir, ancak akılla herhangi bir ibadetin ortaya konması mümkün değildir. Akılla herhangi bir ibadetin ortaya konması mümkün olmadığı gibi, var olan herhangi bir ibadet üzerinde akılla değişiklik yapmak veya herhangi bir ibadeti akılla ortadan kaldırmak da mümkün değildir. Dolayısıyla kurbanın nasıl kesildiği, kurbanlık hayvanların hangi hayvanlardan seçildiği, hangi hayvanın kaç hisse olarak kesilebileceği hepsi bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş ve kaynaklarımızda, kitaplarımızda da bu haliyle yer almış. Dolayısıyla bir kimse kendisi kurban kesmeye gücü yetmediği halde belki iyi niyetle birkaç kişi bir araya gelerek bir kurban hissesini alarak kesmesi kurban olarak kabul olmaz. Böyle bir kurban olmaz. Dolayısıyla az önce ifade ettiğim gibi bu bir ibadet değil, aslında bir bidattır. Efendimizin ifadesiyle de böyle bir bidat da doğru yoldan sapma, yanlış yolda olma, yani dalalet içerisinde yürümek anlamına gelir. Kesilecek hayvanlar ve bunların hisseleri belli olduğu gibi herhangi bir hayvanın yaş itibariyle, sağlık itibariyle taşıması gereken şartlar da olduğunu biliyoruz. Küçükbaş bir hayvan bir yaşını doldurmadan önce kurban edilemez. Büyükbaş sığır cins hayvanların ise iki yaşını doldurmadan önce kurban edilemeyeceğini biliyoruz. Burada önemli bir husus, çokça sorulan bir mesele, büyükbaş hayvanlarda acaba kapak atma olarak tabir edilen ön dişlerin değişmesi, süt dişlerinin çıkması şart mıdır? Bunlar çıkmadan kurban olarak kesilebilir mi? Kıymetli müminler, büyükbaş hayvanlarla ilgili de küçükbaş hayvanlarla ilgili de kurban olabilmenin ölçütü belli bir yaşa gelmiş olmalarıdır. Bu büyükbaş sığır cins hayvanlarda 2 yaşına gelmiş olmaktır kurban olarak kesilmesi, kesilebilmesi. Yaş hesabı da bizim şu anda kullanmış olduğumuz miladi takvime göre değil, hicri takvime göredir. Bildiğimiz gibi hicri takvim miladi takvime göre her yıl 11 gün önce gelmektedir. Dolayısıyla herhangi bir hayvanın, büyükbaş sığır cinsi hayvanın kurban olarak kesilebilmesi için 2 yıl önceki kurban bayramı günlerinden önce doğmuş olması şarttır. Bazen 2 yaşını doldurmadı ama kapak attı, ön dişlerini değiştirdi, dolayısıyla bu kurban olur şeklinde düşüncelerin olduğunu, bu şekilde bilgilerin ileri sürüldüğünü görüyoruz. Bu doğru değil. Kapak atma yaşı bilinmeyen hayvanlarda belki yaşın bir göstergesi kabul edilebilir. Ancak yaşı biliniyorsa, herhangi bir hayvanın 2 yaşına gelmediği biliniyorsa o hayvanın kurban olarak kesilmesi mümkün değil kıymetli kardeşlerim. Kurban kesebilmek için, kurban edebilmek için bunların dışında hayvanların taşıması gereken sağlık şartları da var. Herhangi bir hayvanın
değerini düşürücü niteliklerin kurban olarak kesilmesine engel olduğunu biliyoruz. Değerini düşürücü gözlerinin kör olması, göğsünün kör olması, boynuzlarının kökünden kırık olması, dişlerinin yarısından fazlasının dökülmüş olması, kurban kesilecek yere kadar yürüyemeyecek şekilde kötürüm olması gibi vasıflar hayvanın değerini düşürücü vasıflar olduğundan dolayı bu tür hayvanların da kurban olarak kesilmesi mümkün değildir. Habil-Kabil olayında gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak bizden sahip olduğumuzun en iyisini en iyi niyetle kendisine sunmamızı istiyor. Dolayısıyla bu tür hayvanların da kurban olarak kesilmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, kurban ibadeti yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar var. Kurbanımızı belirledik. Kurban olabilecek hayvanlardan bir tanesini seçtik. İş kesmeye geldiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi hepimizin aklında olmalı. Allah Teala her şeye iyiliği ihsanı yazmıştır. Siz öldürdüğünüz zaman da ihsanla, güzellikle öldürün. Kestiğiniz zaman da ihsanla, güzellikle kesin. Sizden biri bıçağını iyice bileylesin, keskinleştirsin ve kurbanlığını rahatlatsın ifadesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten ölecek değil, zaten kurban olacak değil. Her halükarda bir mümine yakışan ihsan vasfı neyse o şekilde davranması gerektiğini bizlere gösteren ifadedir. Dolayısıyla bizler hayvana eziyet etmeden, mümine yakışmayacak şekilde etrafı kirletmeden, bıçağımızı bile hayvanların göreceği şekilde bileylemeden, hayvana eziyet etmeden kurbanımızı kesmekle emrolunmuşuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bizim ibadetimizi yerine getirmemizi bizlerden istiyor. Son zamanlarda vekalette kurban kesilmenin sıkça icra edildiğini, bu konuda vakıfların, derneklerin veya bireysel olarak şahısların vekaletle kurban organizasyonlarına aracılık ettiğini biliyoruz. Bu durum kurbanla ilgili, kurban ibadetiyle ilgili belli şartların gözetilmesi gerektiğini de bizlere öğretiyor. Biz vekaleten kurban kestiğimiz zaman da yine aynen asaleten kestiğimiz zaman olduğu gibi, bizzat kendimiz kestiğinde olduğu gibi, hem kurbanlık hayvanın seçiminde, hem kesiminde, hem etinin paylaştırılmasında, dağıtımında, hisse şartlarında biz kendimiz keserken, asaleten keserken hangi şartlara riayet ediyorsak vekaleten kestiğimiz durumda da bu şartlara riayet etmemiz gerekiyor. Burada öncelikle bunu gözetecek olanlar tabii ki vekaleten kurban kesimine öncülük, aracılık eden organizasyonlardır, şahıslardır, kurumlardır. Ancak bizler de kurbanımızı vekaleten kestireceğimiz zaman gerçek anlamda kurbanın kesildiğinden emin olmalıyız. Emin olduğumuz yerlere vekaletimizi vermeliyiz. Ve kurban kesen aracı organizasyonların usulüne uygun şekilde hem hayvan seçiminde, hem hisse sayısında, hem kesim aşamasında biz kendimiz kestiğimizde hangi şartlara riayet ediyorsak onların da o şartlara riayet ettiğini bilerek bu konuda zanne galip sahibi olarak kurbanımızı onlara emanet etmemiz gerekiyor. Böyle olmadığında nasıl ki bir mümin kendisi kurbanını keserken bu şartlara riayet etmeden kestiğinde kurbanı geçerli bir kurban olmuyorsa, vekalet verdiği durumda da ben vekaletimi verdim, sorumluluk onlardadır dememeli, takibini kendisi yapmalı, güvendiği aracı kurumlara kurbanı kestirmeli. Vekaleten kesilen kurbanların değerinin bizim aldığımız kurbanlardan daha düşük olması acaba kurban ibadetinin geçerliliğine bir engel midir? Sevabını azaltan bir durum mudur? Kıymetli müminler, en başından da ifade ettiğim gibi ibadetlerde asıl olan ihlasla, samimiyetle, takvayla yapılmasıdır. Bir kimse bu duygularla, bu düşüncelerle ibadetini yerine getirdiğinde kurbanlık hayvana ne kadar ödediğinin hiçbir önemi yok. Özellikle bazen şöyle sorular geliyor. Kendisi bizzat kesmiş kurbanını, bir başkası, komşusu, akrabası vekaleten kestirmiş. Başkasının kurbanını sorgulamak gibi
bazı sorular, davranışlarla da karşılaşabiliyoruz. Daha ucuz olduğu için kestirme şeklinde ifadeler. Acaba onun ibadeti mi daha makbul, daha faziletli benimki mi? Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Cenab-ı Hak herkesin ibadet konusunda kendisine bakmasını, kendi ibadetini Allah katında makbul olması için elinden geleni yapmasını bizlerden istiyor. Biz bununla emrolunduk. Kurban ibadetini yerine getirirken bu niyetle Cenab-ı Hakk'a karşı bir görevi, ibadeti yerine getiriyor bilinciyle, ihlasla, samimiyetle ibadetimizi yerine getirdikten sonra başkasının kurbanı değil, bizim Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadetimiz bizleri ilgilendirmeli. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde makbul eylesin. Kurban bayramı günlerine ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Yapmış olduğumuz ibadetleri ihlasla, samimiyetle ve takva ile yapabilmeyi ve kabul olunan kurbanlara dahil olmasını nasip eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
13: İncitme.
7: Can yakma.
6: Etme.
9: Görmezden gelme.
1: Değer ver.
10: Saygı göster.
7: Sev kardeşim. Sev.
1: Ben senin.
7: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
1: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
14: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
15: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
16: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
17: Duyguların en güçlüsü olan aşk duygusu. Bununla ilgili nasıl bakacağız? Modernizm bize sunduğu aşk anlamıyla gerçek aşk anlamı arasındaki farkı iyi bilmemiz gerekiyor. Aşk denildiği zaman genellikle aşka erkek bakışı daha çok erotizm şeklinde, aşka kadın bakışı daha çok romantizm şeklinde oluyor. Ve erkek egemen kültürlerde de genellikle aşkta cinsel anlam yükleme çok fazla. Ama diğer taraftan da feminist kültürlerde aşka nasıl bir anlam yükleniyor onu da iyi bilmek gerekiyor. Kadın erkek ilişkisini kadın erkek savaşlarına dönüştüren feminist öğreti aşka ciddi şekilde zarar verdi. Aşkın yok olmasına sebep oldu. Yani özellikle aşkı iyi ilişkinin evliliğin şartı olarak sundu. Aşık olmayı sevmeyi ön şart olarak sundu. Aşk iyi ilişkinin aslında sebebi değil, aşk iyi ilişkinin sonucudur. İnsanlar iyi ilişki kurmayı başarırlarsa sonucunda aşk doğuyor ve gelişiyor. İyi ilişki kurmayı başaramazlarsa iyi aşıklar daha sonra çok ciddi düşmanlıklar ve nefretler yaşayabiliyorlar. Yani bu nedenle aşkdan ne anladığımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Aşk bir bakıma aşkın 3 aşaması var aşka varıncaya kadar. Hoşlanma duygusu, arkadaşlık duygusu ve sevgililik duygusunun olduğu aşk var. Bu aşkın nesnesi çok önemli. Aşkın nesnesini eğer insan elinde tutamayacağı bir nesneye aşık olursa onu kaybettiği zaman büyük acı çeker. Yahut geçici bir nesneye aşık olursa kişi yine büyük acı çeker. Eğer geçici bir nesneye ya da elinde tutamayacağı bir nesneye aşık olurken kişi bundaki aşkı bir mecazi aşk anlamında sadece büyük aşkın bir yansıması olarak görürse, mesela güneşe aşık olmak isteyen bir kimse güneşi göremediği zaman güneşin yansıması olan aya aşık olur. Ama onun güneşin bir yansıması olduğunu unutmaz. Aynı şekilde güneşin bir yansıması da ağaçlar, kuşlar, rengarenk çiçeklerdir. Çiçeklere aşık olan bir insan güneşi nasıl ihmal ederse çiçekler söndüğü zaman, öldüğü zaman acı çeker. Aşık da aynı şekilde. Evreni döndüren güç aşk gücüdür, sevgi gücüdür. Bu nedenle evrenin sahibini, yaratıcısını düşünmeden yapılan aşklar mecazi aşklar oluyor. Güneşi unutup çiçeğe aşık olmak gibi. Bu nedenle aşkı çok iyi tarif etmemiz gerekiyor. Aşk nesnesini iyi tanımlamamız gerekiyor. Tanımlayamadığımız durumlarda aşık insan mutlu olamadığı gibi o aşkı kaybetme korkusuyla, aşkı devam ettirememe kaygısıyla içinde acı olan, içinde nefret olan, içinde korku olan bir aşk olur. Böyle bir aşk da insanın aşkın ilahi hedefe uygun olmayan bir aşk demektir bu. Aşkın anlamına da uymaz bu tarzda aşklar. Hatta insanlar arasındaki aşkı, aşk biliyorsunuz hücrede de var, atomlarda da var. Atomda nötronun, protonun, elektronların onun etrafında dönmesi sanki nötrona protona aşık olması gibidir. Aynı şekilde gezegenlerin dünyanın etrafında, güneşin etrafında dönmesi aşık olmanın ve onun cazibesinin rolü var burada. Fakat mesafeyi fazla yaklaştırdığınız zaman nükleer patlama oluyor. Fazla uzaklaştırdığınız zaman da nesne dağılıyor, kayboluyor. Bu nedenle bunun dengesi bütün evrende var. Bu dengeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Aşık olmak, hatta pervane sinekleri vardır biliyorsun. Ateşin etrafında döner döner kendini ateşe atarlar. O derece aşıktırlar ateşe. İnsanın da doğar doğmaz insanın ilk sevdiği nesne nedir diye düşündüğümüz zaman, çocuğun psikososyal gelişimini incelediğimizde çocuğun ilk aşık olduğu nesne kendisidir. Daha sonra çocuk annesine bakım verene, annesi veya anne yerine geçen kişiye aşık olur. Büyüdükçe oyuncaklarına, hayata, ailesine, daha büyüdükçe yakın çevresine, arkadaşlarına, daha büyüdükçe topluma, ülkesine, devletine aşık olur. Milli hedeflerine, vatanına aşık olur. Daha da büyüdükçe, olgunlaştıkça evrendeki varoluşu düşünerek yaratıcıya aşık olur. Yani bu nedenle aşkı yaratıcıdan bağımsız düşündüğümüz zaman o aşk geçici bir aşk oluyor. Ya içinde acı olan bir aşk oluyor. İçinde korku olan, kaygı olan bir aşk oluyor. Akıllı aşıklar bu nedenle ölümden sonrasını da düşünerek aşık olurlar. O bir kimse sadece ya hayatı, dünya hayatından ibaret olan bir düşünen bir kimse aşkın anlamını çözemez. Aşkın anlamını bilebilmek için bütün evreni, bütünü görebilmek gerekir. Bütünü görebilen kimse doğru aşıklar olabilir. İyi aşık olmak demek doğru aşık olmak demektir. Doğru aşık olmak demek de evrenin yaratıcısından bağımsız aşkı düşünmemek demektir.
16: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından sınav sürecinde başarı yolculuğu, motivasyon ve etkili stratejiler başlıklı söyleşi düzenlendi. Mustafa Vehbi Koç konferans salonundaki programa üniversitemizin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Alanında uzman isimler Zeliha Yücel, Bayram Meral, Ramazan Yetkin ve Merve Ahmet Kocaoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda sınav sürecinde motivasyonun önemi, doğru çalışma teknikleri ve başarıya ulaşmada etkili stratejiler ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşmacılar kendi deneyimlerinden örnekler paylaşarak katılımcılara yol gösterici bilgiler sundu. Söyleşinin sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik konuşmacılara belge takdimiyle sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Yaratıldığından beri kimler gelip kimler geçti dünya denilen bu hayat sahnesinden. Kimi ilmin, kimi kudretin, kimi şan ve şöhretin, kimi güzelliğin peşi sıra harcadı ömür sermayesini. Hasılı kimisi ilmiyle, kimisi cesaretiyle, kimisi korkaklığıyla şan kattı şanına. İnsanlığa hizmeti hakka hizmet olarak gören Müslümanlar, insanlığın hayrı için ilmi çalışmalar yapmayı, yollar aşıp yeni şeyler keşfetmeyi ibadet bilmişlerdir. Bu vesileyle ya birçok keşif için zemin oluşturmuş ya da bizzat kendileri icatlarda bulunmuşlardır. Bilim ve ilim dünyasına katkılarıyla cisimleri aramızda bulunmayıp İsimleri ve icatlarıyla aramızda yaşayan bu güzide şahsiyetlerin farkında mıyız? İslam dünyasında yetişmiş, tevhid şuuruyla şekillenmiş İslam alimleri, 9. yüzyıldan itibaren dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir gayretle ilmi ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmuşlardır. İşte 10. yüzyılda yaşamış ve hayatını ilim irfana adayan örnek araştırmacı, güzide insanlardan biri de matematikçi ve astronomlardan olan Ebul Hasan İbn Yunus'tur. Farkında mıyız? İbn Yunus, ibadet vakitlerinin, dini günlerin ve kıble doğrultusunun belirlenmesi gibi ihtiyaçların karşılanabilmesi için astronomi ilmine ilgi duymuştur. Hatta bu konuda kendini geliştirmek amacıyla Mısır'da kurulan rasathanede günleri, ayları, hatta yılları bulan incelemelerde bulunmuştur. Ve ömrünün büyük kısmını astronomi gözlemleri yaparak yıldızlar ve özellikle gezegenleri gözlemleyip araştırarak geçirmiştir. Bu çalışmalar sırasında iki güneş tutulmasını ince gözlem ve hesaplarla tespit etmiştir. Böylece ibadet vakitlerini güneş aracılığıyla ve astronomik tariflerle düzenleyen oldukça tatmin edici sayıda zaman çizelgeleri hazırlamıştır. 19. yüzyıla kadar kullanılan zaman çizelgeleri külliyatının temelini derin ve yorucu çalışmaları sonucu oluşturmuştur. Astronomi, fizik ve trigonometri açısından oldukça önemli bir yıldız kataloğunu oluşturmuştur. Yıldızların yerlerini belirleyen ve saatlerde ilk rakkas uygulamasını gerçekleştiren kişinin Allah'ın ezeli ilmine hayran olan İslam alimleri olduğunun farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
4: Radyo Hastanesi'ne hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte bugün stüdyomuzda üroloji uzmanı Doktor Esat Ak ve Ekrem Özyuvalı hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Bugün idrar kaçırma problemini konuşacağız. Hocam bu nasıl bir problemdir? Esat hocam arzu ederseniz sizinle başlayalım.
5: İdrar kaçırma tabii çok büyük bir problemdir. İnsanların yani erkek olsun bayan olsun hatta çocuklarda da idrar kaçırma gözükebilir. Tamamen sosyal yaşantısını etkileyen bir konu. Hastalar geliyorlar diyorlar ya hocam ya dışarıya çıkmaya utanıyoruz. Veya ne bileyim gittiğim yerde öncelikle tuvalet nerede ona bakıyorum. Yani tuvalet olmayan yere gitmiyorum. Veya bir misafirliğe gittiğimde yani çok sıkıntı yaşıyorum. Tabii bunlar sosyal hayatı tamamen etkileyen şeyler. Aynı zamanda tabii hijyeni de bozan şeyler. Bir enfeksiyon kaynağı olan da şeyler. Ama şimdi çocukla olsun, kadın olsun, erkek olsun bunların tamamen üçünün de birbirinden farklı idrar kaçırma sebepleri.
6: Ben isterseniz kadınlardaki probleme biraz daha değinelim. Çünkü erkeklerle ilgili bir başka programda bununla ilgili konuşmayı düşünüyoruz. Kadınlarda en çok hangi sebeplerle görülür? Yani hangi kadınlar daha çok idrar kaçırma problemiyle karşı karşıyadır?
5: Şimdi bu idrar kaçırma problemi yine bir mesane kaynaklı olabilir. Mesaneden dolayı idrar kaçırılabilir. Mesanenin çalışmasıyla ilgili, bu kasılmasıyla ilgili sıkıntılar olabilir. İki bir de bu idrar çıkışı, üretra dediğimiz kanallar ki bu sfinkter yapısı. Yani idrarı tutmaya yarayan sfinkter yapısının anormalliği, bozulmasıyla olabilir. Şimdi önce bunu zaten saptamak lazım. Bunu çok saptamak da zor değil aslında. Sadece bu hastayı sorgulamak yeterli olabiliyor çoğu zaman. Çünkü bu idrar kaçırma bayanlarda özellikle iki tip olabiliyor veya bu iki tip. Mesela bir urge incontinence dediğimiz yani bu sıkışma tarzı incontinence. Yani hastalar aniden sıkışma oluyor. Bu sefer koşa koşa tuvalet arıyorlar, tuvalete girene kadar kaçıyor. Dediğimiz urge incontinence, sıkışma tarzı incontinence. Bir de stres incontinence dediğimiz tarafı var. O da öksürünce, ya benim ya çok sıkıştırmıyor ama öksürünce, hapşırınca veya ayağa kalkınca çok kahkaha fazla gülünce kaçırmam oluyor diyen hasta grubu var. Bunların ikisinde aslında yani farklı mekanizmalar olmasına rağmen ikisinde tedavisi mevcut. Şimdi hastalar diyorlar ya hocam ben 5 yıldır 6 yıldır idrar kaçırıyorum ama benim bu yaşta olur. Çok da önemsemedim. Yok aslında niye olsun? Yani yaş kaç olursa olsun bir hastanın normal şartlarda bütün anatomik yapısı normalse idrar kaçırmasını beklemeyiz. Tabi bunun da nedenini araştırmak lazım. Ona göre tedavisini planlamak lazım. Bunlar dışında yine idrar yolu enfeksiyonu. İdrar yolu enfeksiyonu da başlı başına kendi başına bir idrar kaçırma sebebidir. Ve o zaman bir idrar tahliliyle bunu saptayıp tedavisini verdikten sonra da idrar kaçırma düzelebilmektedir.
6: Zira kadınların çok doğum yapmasının bu idrar kaçırma problemiyle bir ilgisi var mı?
5: Var tabii. Oradaki yine bu idrar bahsettiğim bu idrar tutma mekanizması, oradaki kas yapıları ile ilgili olarak onların zayıflamasına bağlı olarak tabii idrar kaçırmayı fazla çok doğum hastalarda daha çok görüyoruz.
6: Ekrem hocam size şeyi sormak istiyorum. Bu idrar kaçırma problemiyle ilgili biraz önce Esat hocamız bahsetti. Bir stres inkontinansı dediğimiz durum var. Ya da işte sıkışma tarzı böyle bir problem olabilir. Bir de herhalde bazı kronik hastalıklarda, diyabet hastalarında gördüğümüz bir taşma şeklinde olan idrar kaçırma problemi var. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Bu hastalıkta neden sık görülüyor mesela?
0: Hocam şimdi konu oldukça hani geniş bir konu. Bunun sebebi çok basit bir idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Geçen konumuzda konuştuğumuz küçük bir taş olabilir. Oradan kalkıp ta diyabet gibi sonunda mesane felci gibi bir tabloya kadar uzanabilir. Diyabetteki olay normal kadınlardaki idrar kaçınma olayından oldukça farklı. Orada tamamen bir nöropati hadisesi, yani sinirlerin işlevlerini tam görememesinden kaynaklanan bir yavaş seyirde bir mesane felcine doğru gidişat söz konusu olabilir. Tabii bu böyle hemen anında, gününde birden oluşan bir şey değil. Her zaman görülen bir şey de değil. Daha yavaş bir süreç. Genellikle de kontrolsüz, kan şekeri kontrolü, regülasyonu iyi olmayan hastalarda görülen bir tablo bu. O durumda tabii seçenekler oldukça azalıyor. Hastalar bunun sonucunda sürekli sonda kullanmaya kadar gidebilen bir tabloya maruz kalabilirler. Ama dediğimiz gibi yani çok şükür çok sık gördüğümüz bir tablo değil. Bazen olabiliyor ama dediğim gibi özellikle kontrolsüz hastalar için.
6: Bu idrar kaçırma problemi sizlerin de değindiğiniz gibi hastayı sosyal açıdan oldukça zor durumda bırakan bir problem. Onun her tür sosyal yaşantısını etkiliyor. Hatta dini vecibeleri yerine getirmekte de bu tür hasta grubu biraz sıkıntıya düşebiliyor bununla ilgili olarak. Sizin verdiğiniz mesajlardan anladığım kadarıyla da bununla yaşamaya alışmak yerine bunun altta yatan neden neyse ona yönelik bir hekime başvurup bunun için tedavi yollarını araştırması gerekiyor sanırım.
5: Tabii ki, yani mutlaka bir sebebi var. Bu sebebin ortaya çıkarılması lazım. Çoğu zaman medikal tedavi, ilaç tedavisiyle düzelebiliyor. İlaç tedavisi düzelmese bile daha sonra düşünecek, bunun için yaptığımız cerrahi metotlar var. İdrar kaçırmayı engelleyecek. Yani gayet de başarılı metotlar. Yani bu bir kader değildir. Yani mutlaka önüne geçilmesi gereken, üzerine durulması gereken bir konudur.
6: Buna ilgili Ekrem Hocam sizin söylemek istediğiniz.
0: Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani öncelikle ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi her ikisi de mümkün. İnsanların kendi başına yapabilecekleri bir şeyler var. Evet, kadınlarımız, annelerimiz bu konudan çok muzdarip. Sonra bunları çok rahat ifade edebilen bir toplum değiliz. Daha çok bu şikayetler için kadın doğum polikliniklerine başvuruyor hastalarımız. Onlardan yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama bize bu konularda hastalar çok rahat başvuramıyorlar. Alışkanlıkları çok önemli insanlarımızın. Bir kere su içmiyoruz. Bu şikayette gelen hastalarımızın çoğu kabızlık problemi şikayeti yaşıyorlar. Kilo problemi yaşıyorlar. Böyle bir durumda evvela yapılması gereken bir hastanın kendi kendine bol su tüketmesi, kabızlık için uygun bir gıda tüketimi ya da diyet önerisi ve kilo verme çok ciddi problemleri çözebilecektir.
6: Sonuçta şunu rahatça söyleyebiliriz. Bu idrar kaçırma problemi neticede sosyal bir soruna da yol açsa da bir sağlık problemidir. O nedenle nasıl insanlar başka sağlık problemleri yaşadığında, bir boğazı ağrıdığında, göğsü ağrıdığında veya başka bir sebeple nasıl hekime başvuruyorsa, böyle bir sorun varsa da bunun için mutlaka bu konuda ehil olan, yetkin olan bir hekime başvurup bu konuda yapılması gereken tedaviyi talep etmesi gerekir.
5: Tabii ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar kolayca yapılabilir aslında.
6: Burada sizin söylediğiniz aslında tedavi için çok gecikilmemesi de önemli değil mi? Bazı geri dönüşümsüz ya da daha sonradan tedavisi zor olabilecek bazı durumlara, aşamalara geçmeden tedavi olmak gerekiyor.
5: Evet, tabii bahsettiğimiz mekanizmalar ne kadar uzun süre o şekilde bozuk kalırsa, o düzeltilmezse onları düzeltmek de biraz daha uzun zaman alabiliyor, daha da zorlaşabiliyor.
4: Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyiciler, bugün de Radyo Hastanesi'nin sonuna geldik. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahpeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hülya Torun Yetergen'in yürütücülüğünü yaptığı ve üniversitenin TÜBİTAK 4008 özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı toplum uygulamaları destek programı kapsamında yürütücülüğünü üstlendiği ilk proje olma özelliğini taşıyan Her Farklılık Bir Tat, Her Tat Bir Fırsat, Otizmli Gençler Sürdürülebilir Mutfakta Beceriden İstihdama Yetişen Bir Yolculuk Başlatıyor başlıklı proje desteklenmeye değer görüldü. Proje otizmli gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, sürdürülebilir mutfak uygulamaları aracılığıyla istihdama katılımlarını desteklemeyi ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların uygulamalı eğitim süreçleriyle becerilerini geliştirmeleri, üretim sürecine aktif katılım sağlamaları ve iş yaşamına hazırlanabilecekleri kapsayıcı bir modelin ortaya konulması hedefleniyor. Bu yönüyle proje hem bireysel gelişimi destekleyen hem de toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Proje ekibinde Profesör Doktor Safiye Sunay Yıldırım Doğru, Doçent Doktor Hülya Yeşilyurt ve Öğretim Üyesi Doktor Sıla Doğmaz Tunalı uzman olarak görev alırken, eğitmen kadrosunda Doçent Doktor Cem Yeşilyurt, Öğretim Üyesi Doktor Özden Özdemir, Doktor Gülsel Vardarcı Kaçar, Araştırma Görevlisi Uzman Özlem Yağcıoğlu Has ve Özel Eğitim Öğretmeni Selami Yeterge yer alıyor. Ayrıca rehber kadrosuna özel eğitim öğretmenleri Hakan Dağlı, Özlem Keskin ve Aydın Öztürk ile lisans öğrencileri Ali Deniz Durmaz ve Aslı Güven bulunuyor. Sağlık desteği ise hemşire Gülistan Çetinkaya Karınca tarafından sağlanıyor. Proje sonucunda elde edilecek çıktılarla özellikle depremden etkilenen Adıyaman'da otizmli gençlerin istihdama katılım süreçlerinin desteklenmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı modellerin geliştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının artırılması hedefleniyor. Öğretim üyesi Doktor Hülya Torun Yeterge'yi ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Bilgi FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaça aramam gerekiyor?
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: taştan da şahane.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adieu.

0: Adüya FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
0: Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. 1 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Yani hayat boşmuş, kaçan fırsat elde kuşmuş, her şey fani, hayat boşmuş.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini arttıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Yüreğime bir gül çizdim kanlı yaşıyla. Yaktın beni küle döndüm, dumana döndüm. Nasıl edem, nere gidem dertli başıyla. Bilemedim, teli kırık kemana döndüm. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın.

zaman ola, devran döne, sen de çekesin. Yitiresin umudunu, heder olasın. Aşka düşe kahrolasın, candan bıkasın. Ömrün boyu bir kez olsun, gülmeyesin. Sen ki beni rezil ettin yedi cihanda. Yalan oldum, talan oldum senin sayende. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Beni özleyince bir nehir yatağını bulsun. Kor düşsün dağlarına, ceylanlar suya insin. Sesime bakıp da ağlıyorum sanma. Seni özleyince böyle olsun biraz da. Canım aldın, can evimden vurdun ya sen de. Küstüm sana, faydası yok, geri dönsen de. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın. Sen de vicdansız çıktın, adın batsın. Ayrılıversin yaprak dalından, insan sevdiğinden ayrılıversin. Kan damarından, can pazarından, adam baharından ayrılıversin. Dağda dört mevsim erimeyen kar var ya, yokluğun öyle erimesin. Sen de vefasız çıktın, sen de hayırsız çıktın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.
1: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen En Özel Şenlik Programı'na katıldı. Programla ilgili Rektör Keleş, En Özel Şenlik Programı'na katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Özel bireylerimizin sahnelediği halk oyunları gösterileri, çevre bilincini yansıtan atık kıyafet defilesi ve birbirinden güzel etkinlikler hepimize ilham kaynağı oldu. Sevginin, dayanışmanın ve farkındalığın ön plana çıktığı bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Engelleri birlikte aşabileceğimize, kapsayıcı ve güçlü bir toplumun ancak dayanışmayla mümkün olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarını imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı Ünides kapsamında düzenlenen Ünifest'te üniversitemiz öğrenci toplulukları iki ayrı kategoride Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sürdürülebilir gelecek topluluğumuzun enerjini doğadan al projesi, iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerji kategorisinde, okul öncesi topluluğumuzun müzikle umut projesi ise kültür ve sanat kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerimizin üreten, düşünen, çözüm geliştiren ve topluma dokunan projelerle böylesine anlamlı başarılara ulaşması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu vizyonun geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen kıymetli öğrencilerimizi ve topluluk danışman akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bilimsel üretimi, toplumsal katkıyı ve gençlerimizin hedeflerini desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

kapımız vardı. Yok. Kapımız yok. Bacamız yok. Kar yağıyor üstümüze. Üşüyoruz çoluk çocuk. Sesimizi duyan gelsin. Gelip bize bir el versin. Allah'ını seven

Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim. Suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim. Körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Vali Abdullah Küçük'ü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Lütfen dikkat! Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü,

sana senin için yazdığım son şarkı. Bu sana senin için yazdığım son şarkı.

0: Senin için yazdığım son şarkı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM.
1: Bitirdin neyim varsa, türlü türlü acılarla bir kader.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüfem.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın. Sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.